opo, kondremang ung opo, sarang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nos afrede. Kaduna vi fesimam. Heri libi, tena dede, visa feti gis sranang.

konya nami o sotide kari yo konya nami o sotide ine konya le bana masusa e krakun masami o jivunya dai.